Yaşikala yaşti rabaş. Yaşikala yaşti rabaş. Yere bel şekara bakadım.